0: sıktı. Yet on technology.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.